0: Ovoda orosan oylar.
1: Zökürdü çavar, kamçı var. Kurgak cirke, tamçı bol. Düleylerge kulak bol. Çöldü cirke, bulak bol. Argımak